Geyshetarmiyoy Kal oylum kiloy Geyshetarmiyoy Geyshetarmiyoy Kal oylum kiloy Geyshetarmiyoy Geyshetarmiyoy Geyshetarmiyoy Kal oylum kiloy